Ang deng ceri bang ning ke hang alunjir long pen. Adun tu alunjir. Santana ke limpi ke lunalun. Alun alam ti. Ibiri la nang. Tang te arjik senang. Santana ke limpi ke lun. Labang so alunjir.